0: Mahira, bağdaki çönek terğan qoğun pişip qapdı. Sərdim muzdak qoğun yürekke yaqıdı. Kilinla, billi yeyli. Layba, layba, woma yiçi çi gua gua.
1: Ay yu, zemi zao jiu kaysi xue putonghua la. Ni çi gua gua, wo qu zhengli canzhuo, ran hou wo zuo tang fan fan.
2: 你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。
0: Ne mi dediniz kızım? Çönmedim ko.
3: Sizler bek olmakçı mı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldırdan bop gidip sizler.
0: Zala ya to. Vomen pingşi budu cemi şuhua mı? Nali budu la?
2: Zaman rıçhan liao tiyan hen çinçe. Dan şi biao zun putong hua li, da ren şuhua bu yung yizhi şuh diye cı. Hı şuy şuy, çı fan fan, çı gua gua, şi xiao peng yu sa jiao şi chang yung da. Zaman çengnen ren jiao liu bu yung zhe yang.
0: Ne mi dediniz kızım?Bana tercüme kılıp yerençü.
3: Bizden adetki paranlış sulumuz kişiye yakışlık duygu berdi. Lekin çoğunla ölçemlik putonhuada paranlaşkanda daim tekrar söz işletmeydi. Meselen, çı fan fan, hı şuy şuy, çı gua gua diyenlerini ballar erkilgende şiltidi. Çoğunla paranlaşkanda bundak demeyimiz.
1: Oh, yuanlai şi zheyan ah. Wo şuo wo meyci şua douyin, kan xinwen,总觉得和我说的不一样，原来是我们叠词用多了。
0: Nevrem bilen tolu paranlaşıp balıla erk dilini ügünüp kaptık emes mi?
1: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲，
2: 刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的。听起来更加标准更自然。阿爸妈特别的好的。ölçemlik putonhuada bir vasıta特别好的 sekli buludu。

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。连心桥，
1: Kalıp taşlık körüğü.
0: 连心桥
1: Kalıp taşlık körüğü.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 广袤的乡村大地
1: Kang yezi kentler.
0: 广袤的乡村大地
1: Kang yezi kentler.
0: 瓜果
1: 미브치바
0: 瓜果
1: 미브치바
0: 种地
1: 예르테리시
0: 种地
1: 예르테리시
0: 做饭
1: 토막이디시
0: 做饭
1: 토막이디시
0: 叠词
1: 테크라르소즈
0: 叠词
1: Tekrar söz.
0: 交流
1: Fikir almıştırış.
0: 交流
1: Fikir almıştırış.
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş.
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş.
0: 农活
1: Dikancılık işleri.
0: 农活
1: Dikancılık işleri.
0: 游客
1: Sayahatçi.
0: 游客
1: Sayahatçi.
0: 连心桥
1: Kalıptaşlık körüğü.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 广袤的乡村大地
1: Kang yezi kentler
0: 瓜果
1: Meyve çiva
0: 种地
1: Yer deriş
0: 做饭
1: Tamak idiş
0: 叠词
1: Tekrar söz
0: 交流
1: Fikir almıştırış
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş.
0: 农活
1: Dikancılık işleri.
0: 游客
1: Sayahatçı.